0: skala morati wa hle skala morati wa
1: impa
0: ile ra to fela
1: unsile
0: fela ke sana hana
1: impa ile
0: chasato
1: unsile ke sana hana
0: ach